Açıyor. Açıyor. Açıyor. Açıyor. Açıyor. Ayla koş. Ayla koş. Ayla koş. Ayla koş.